Ta-dum-ta-dum-ta-ta-dum-ta. Ta-dum-ta-dum-ta-ta-dum-ta. Ta-dum-ta-dum-ta-ta-dum-ta.